vereceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

Ağustos'a kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

İnsan öyküsüyle var. İnsan öyküleriyle uzanıyor geleceğe. Tıpkı geçmişi öyküleriyle saklayabildiği gibi. Dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine, sınırlara ve ulusal kimliklere aldırmaksızın yaşanan öykülerin benzemediği kadar benzerliği de bağlıyor. Dünya barışı, evrensel adalet anlayışı, paylaşımcı dünya görüşü dinamizmini yaşanan öykülerin anlaşılır ve aktarılır olmasıyla kazanıyor. Sait Faik'in dediği gibi, bir insanı sevmekle başlar her şey ve bütün insanlarla paylaştıkça anlam kazanır. Böylece öykü, dünyanın dört bir köşesinde daha geniş kitlelere sesini duyurabilecek, insanlar arası iletişimi edebi boyutlarla ortaya koyabilecek. İnsanlar arası farklılıkların ayrıcı değil, bütünleştirici özelliğine dikkat çekebilecek. İnsanların kendilerini ifade etme aracı olarak kullandığı dili, yaratıcı bir etkinliğe dönüştürmesinin bin bir yolunu sergileyebilecek. Canlı bir edebiyat ortamı oluşturabilecektir. Dünden yarına öyküleriyle anlam kazanan sahici bir dünyanın esenliği için.

bugün beni çok etkileyen, ki hangi öyküsü etkilemiyor diye sorduğumda, belki de her öyküsü, hikayesi beni çok fazla etkileyen, içimizden biri olan, içimizde bulunan insanların öykülerini, hikayelerini yazan bir büyük zat, yaşayan bir efsane adeta, Mustafa Kutlu'nun Yıldız Tozu isimli öyküsünü paylaşacağım. Öykünün kimler için yazıldığını da programımızın sonunda söyleyeyim. Aksi takdirde belki hemen beğenmeyen bir üsluba taşıyabilirsiniz kendinizi. Bunu engellemek için şimdi söylemeyeyim. Dilerseniz ne özel seçtiğim öyküyü, beni çok etkileyen öyküyü sizlerle yorumlamaya, aktarmaya gayret edelim. Öykü belki biraz uzun kalabileceği için hemen dahil olalım konuya ve sizler için bakalım neler ifade edecek. Hayatınızdan bazı parçalar bulabilecek misiniz öyküde? Dinleyelim, okuyalım daha doğrusu.

Yaz gecesi, berrak bir yaz gecesi. Yıldızlar gökyüzünden yere inmiş sanki. Sanki elini uzatsan tutulacak gibi. Kardeşim Kenan'la damda yatıyoruz. Sırt üstü yatmış yıldızlara bakıyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Gece kuşları kesik kesik ötüyor. Arada bir uzaklardan köpek sesleri geliyor. Kenan aniden, abi, he, gökte herkesin bir yıldızı varmış diyorlar, doğru mu? Bilmem, doğrudur belki. Benim yıldızım hangisi acaba? Oho, milyonla milyarla yıldız var, ne bileyim ben. Olsun, ben birini seçmek istiyorum, sen de seç. Hoşuma gitti bu, hadi seçelim. Kenan'a yıldızlardan söz açıyorum. Okulda öğrendiğim bilgileri bir bir sıralıyorum. Bak şu ters cezve biçiminde olan küçük ayı, onun yanındaki büyük ayı diyerek ve onun hani hani hangisi demelerini aldırmayarak bilgiç bilgiç konuşuyorum. Kenan henüz okula gitmiyor, seneye inşallah. Sonunda bir parlak yıldız seçiyor. Bu benim yıldızım işte diyor. Tam Keşiş Dağı'nın tepesine doğru sarkan yıldız. Yerini belirliyoruz. Ben de bir yıldız seçiyorum. Saçmalık ama olsun, o daha çocuk. Derken bir yıldız kayıyor. Ardında ışıklı bir iz bırakarak gözden kayboluyor. Kenan heyecanla, abi bak biri kaydı. Kayboldu, kayboldu. Yıldızlar nereye gidiyor böyle? Onu bilmiyorum ama. Ama bir yıldız kayarsa derler ki o yıldızın sahibi ölmüştür. O anda mı? Evet. Kenan üzülüyor, yüzünü bana dönerek. Bakmayalım abi. Hani olur ha, yine kayar belki. Peki oğlum, bakmayalım. Dayım geldi. Dayım Almanya'dan geldi ve bana bir bisiklet, Kenan'a da bir top getirdi.

0: Dayım benim küçüklüğümü biliyor. Kenan hiç görmemiş. Dayım Almanya'ya gideli çok oluyormuş. Çoktandır gelmiyormuş. Şimdi izne geldi. Geldi ve evimiz şenlendi. Ama hemen dönecek. İzni çok kısaymış. Dayım beni kucağına aldı. Şöyle havada bir çevirdi. Yüzü kızardı. Nefesi daraldı. Ulan amma büyümüşsün be kerata dedi. Dayımın elini öptüm. Teşekkür ettim. Dayım Kenan'ın da saçını okşadı. Annem işaret ederek. Vay be tıpkı ben dedi annem. Ne demişler oğlan dayıya kız bibiye çeker. Bizim orada halaya bibi diyorlar. Ben hep bir bisikletim olsun istemiştim ama biz varlıklı değiliz. Alamadı babam. Ben büyürken kasabada bisikleti olan çocuklara emredir. Onların ardı sıra koşar. Ne olur ne olur bir tur da ben bineyim diye yalvarırdım. Vermezlerdi. Bizim kasaba çok küçük. Çok az bisiklet var. Onlar da memur çocuklarımın. Şimdi benim de bir bisikletim var işte. Hepsini çatlatacağım, bindirmeyeceğim. Her gün silip parlatacağım. Zaten yepyeni gıcır. Kasabanın en güzel bisikleti bu. Kendim bile binmeye kıyamıyorum. Ya düşersem, ya bisiklete bir şey olursa. Ama dayanamadım işte. Ara sıra binmeye başladım. Kenan peşim sıra koşuyor. Abi beni de bindir, bana da öğret ne olur diye yalvarıyor. Hiç bindirir miyim? Olmaz, olmaz oğlum sen daha küçüksün. Bacakların yetişmez, git topunla oyna diyorum. Ağlıyor, tepiniyor. Ne yapayım topu? Ben bisiklete binmek istiyorum diye mızırdanıyor. Hayır olmaz. Gitti. Anneme şikayet etti. Annem bana hak verdi. Kenan büsbütün aksileşti. Ağladı, tepindi, sonunda küstü. Küsüp dama çıktı, güvercin uçurmaya daldı. Ah uçursun, beni rahat bıraksın da. Kasabanın sokaklarında bisikletimle dolaşırken herkes bana bakıyor. Çocuklar toplaşıyor. Sağını solunu ellemeye kalkıyorlar. Bırakın lan, dokunmayın pis ellerinizle diye onları azarlıyorum. Onların bisikletleri eski püskü. Hem yerli malı, benimkisi öyle mi? Alman malı. Sade Abdurrahman'a izin verdim. Geldi bisikletin her yanını yokladı. Hayırlı olsun dedi. Binmek istemedi. Hem zaten sürmesini bilmiyor. Abdurrahman yetim. Babası hamaldı sebze halinde. Geçen yıl vefat etti. Bunlar çok fakir. Anası hasta. Abdurrahman okulu bıraktı. Bir tartı aletiyle çarşıda dikilmeye başladı. 3-5 kuruş kazanıyor. İyi çocuk. Dersleri de çok iyiydi. Abdurrahman'ın durumuna üzülüyorum. Vallahi sürmesini bilse bir tur bindirirdim inan. Dayım gitti. Tatil çok güzel geçiyor. Ne derede yüzmeye gidiyorum ne de balık tutmaya. Top sahasına bile yanaşmıyorum. Varsa yoksa bisiklet. İki küçük bayrak aldım. Biri Türk bayrağı, öteki Fenerbahçe. Bunları direksiyona takacağım. Ah bir de düdük olsa. Bisiklet kornası yani. Zili var ama ne yapayım zili? Acaba babama söylesem şehirden bana bir bisiklet kornası getirir mi? Kenan benimle konuşmuyor, hala küs. Ben bisikletle evden çıkınca damdan aşağı sert sert bakıyor. Aslında bu çocuğu bu kadar üzmemek lazım. Ama ne yapayım? Çok küçük, sözden anlamıyor. Tutsam, öğretmeye kalksam 3 gün sonra bırak ben sürerim diyecek. Dik kafalı, onu bilmez miyim ben? Hele bir sürmeyi öğrensin, vallahi hemen sahiplenir, beni bile bindirmez. Hele dursun, biraz beklesin kerata. Benim hevesim geçsin biraz. Ama geçeceği yok. Geceleri bile rüyama giriyor. Bir gün sabahın köründe kapı çalındı. Ama nasıl çalındı? Öyle bir çalındı ki. Kapıyı çalan sanki evi yıkacak. Bir yandan zile basıyor, bir yandan kapıyı yumrukluyor. Apar topar kapıyı açtık. Baktık Abdurrahman. Kireç kesilmiş yüzüyle dikiliyor. Babam, ne oldu Abdurrahman, ne var, ne bu telaş diye sordu. Kenan düştü amca, koşun dedi. Şaşkınlıkla birbirimizin yüzüne baktık. Ne Kenan'ı? Kenan evde değil mi? Kenan'a ne oldu ki? Babam pijamaları, annem gecelik entaresi üzerine acele bir şey giymiş. Ben don gömlek kendimizi sokağa attık. Yolda nerede nerede diye sordu babam. Abdurrahman ileride yol kıyısında şarampole yuvarlanmış dedi. Babamla annem o kadar hızlı koşuyordu ki Abdurrahman'la geride kaldık. Onlar köşeyi dönüp gözden kayboldular. Ben Abdurrahman'a Kenan sabahın köründe dışarıda ne arıyor oğlum dedim. Abdurrahman yüzünü yere çevirdi. bisikletini almış, sürmüş, yokuş aşağı gidince duramamış, şarampole düşmüş. Ben işe giderken gördüm. Kendi bir yanda, bisiklet öte yanda. Başı kanıyordu galiba, diye nefes nefes anlattı. Biz olay yerine varmadan annemle babam köşede göründüler. Babam Kenan'ı kucağında taşıyor. Kenan'ın başı babamın kolu üzerinden sanki cansız gibi aşağı doğru sarkıyor. Annem dizlerini döverek, "Gitti oğlum, gitti," diye ağlıyor. Babam önümüzden geçerken, "Git babaannene haber ver. Biz sağlık ocağına gidiyoruz, merak etmesin," diyor. Orada öylece Abdurrahman'la beraber sanki donup kalmıştık. Neden sonra Abdurrahman omuzuma dokunarak, "Üzülme, belki sadece bayılmıştır," dedi. Boğazıma bir yumruk tıkanmış sanki. Yumruğu çekseler katıla katıla ağlayacağım. Ama olmuyor. Gözyaşları sessizce boşanıyor. Abdurrahman da ağlıyor. Kolunu omzuma doladı. Sağlık ocağında doktor yok. İki ebe, bir hemşire. Bunu hemen şehir hastaneye yetiştirin demişler. Bir cip bulup gitmişler. Babaannem pencerenin önüne çökmüş. Gözünü yola dikmiş. Sürekli dua ediyor. Komşular geldi, biz çıktık. Abdurrahman'la gidip bisiklete baktık. Yağmur uyumur olmuş, direksiyon eğrilmiş, lamba kırılmış. Aman, hiç gözümde yok valla. Yine de çeke çeke eve getirdik. Avlunun bir köşesine dayadık. Ah Kenan'a, neden yaptın oğlum bunu? Ama suç bende. Keşke onu da bindirseydim, o da hevesini alsaydı. Hem o zaman bu iş olmazdı, suç bende. Ağzıma lokma koymadım. Ayvanda oturup kaldım. Gözlerim bisiklette. Lanet olsun. Ya Kenan'a bir şey olursa, ya ölürse kardeşim. İçim nasıl sıkılıyor, artık ağlayamıyorum. Ne yapsam acaba? Şehirden bir haber gelse. Kenan iyi, bir şeyi yokmuş diye bir haber gelse. Dama çıkıp güvercinlere yem attım. Vakit geçsin diye kümesi temizledim. Suları tazeledim. Kenan'ın bir eski taht arabası vardı, oyuncak. Tekerleği kırılmış, onu da bir yana atmış. Ona yeni bir teker kestim, yerine taktım. Güzel oldu. Ama Kenan bununla oynamaz ki, çocuk işi. O artık büyüdü. Seneye okula gidecek. Babaannem hayvandan seslendi. "Evladım, gelir gel bir iki lokma bir şey ye," diye. "Karnım tok benim," diye cevapladım. "Damdan aşağı inmek istemiyorum. O bisikleti bir daha görmek istemiyorum." Akşam oldu, haber yok. Komşular çorba getirdi babaanneme. Haber sordular, haber yok. Ben hala adamdayım. Sonra aniden indim. Bir koşu bisikletin yanına gittim. Direksiyon asıldım, biraz düzeldi. Öyle yürüye yürüye, sürüye sürüye Abdurrahmangil'in evine kadar geldim. Abdurrahman şaşırdı. "Ne var?" dedi. "Bir haber aldınız mı?" "Yok," dedim. "Ee?" dedi. "Bu bisikleti sana getirdim. Enişten demirci ya, belki düzeltir." "Yok ya," dedi. "O ne anlar?" "Olsun," dedim. "Ben bunu sana veriyorum." Abdurrahman, "Ama nasıl olur, tamir ettirip binersin," dedi. "Yok yok," dedim. "Yok. Ben artık bu bisiklete binemem. Senin olsun," dedim. Dedim ve gözlerim yine doldu. Artık konuşamazdım. Abdurrahman'ı orada ışık üzerinde şaşkın bırakıp kaçar gibi uzaklaştım. Gelip yine dama çıktım. Sırt üstü uzanıp gözlerimi Keşiş Dağı'nın üzerinde parlayan yıldıza diktim. Kenan'ın yıldızı bu. Birlikte seçmiştik. Yıldıza baka baka geçen günleri düşündüm. Geçen yazı. Irmak'ta tuttuğumuz balıkları. Aşağı mahalleyi 6-2 yendiğimiz maçı. Yıldız kaydı bu arada. Yıldız kayıp düşmeye başladı. Kenan'ın yıldızı kayıyor. Kenan ölüyor. Allah'ım, Allah'ım, Kenan ölüyor mu? Fırladım bir gözüm yıldızda, ardında ışıklı bir iz bırakarak yaklaşıyor. Mısır tarlalarının ötesinde Sultan Çayı'na doğru düşüyor. Damdan fırtına gibi indim. Ayaklarım çıplak, koşmaya başladım. Kasabanın sokaklarını yel gibi geçtim, bir gözüm yıldızda. O düşüyor, ben koşuyorum, o düşüyor, ben koşuyorum. Kasabadan çıktım, mısır tarlalarına daldım. Mısır gövdelerinin boyu boyumdan uzun, yaprakları koşarken yüzüme dalıyor. Yıldızı göremiyorum, yıldıza ne oldu? Tarladan çıktım. Çayırın kenarına vardım. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Mavi, yeşil bir garip aydınlık. Su gibi, deniz dibi gibi. Yıldız geliyor. Çok şükür. Ağır ağır iniyor. Bir uzay gemisi gibi ışıklar saçarak iniyor. O indi, ben gittim. O indi, ben gittim. Çayırın ortasına ulaştım. Yıldız geldi. Geldi. geldikçe parladı. Parladıkça ufaldı. Ellerimi uzattım, iki avucumu açtım. Yıldız gelip ellerime kondu. Bir rüyada karşılaşmış gibi konuşmaya başladık. Sen Kenan'ın yıldızısın değil mi?
1: Evet.
0: Hoş geldin, nasılsın? İyiyim ama düştüm işte, kaydım. Olsun, ben de koşup tuttum seni.
1: Teşekkür ederim. Az daha geç kalsaydın yere çakılacaktın.
0: Ne kadar hafifsin sen böyle. Yıldızlar neden kayıyor?
1: Her varlığın bir ömrü var. Ömür bitince ışık tükeniyor.
0: Ama ben seni tuttum, bak hala parlıyorsun.
1: Öyle. Demek ki vakit tamam olmadı.
0: Peki şimdi ne yapacağız? Seni böyle hep avucumda tutamam ki.
1: Kolay. Bak ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Beni biraz yukarı kaldır. Sonra bütün gücünle ya Allah, Bismillah deyip üzerime doğru üfür.
1: Kollarımı yukarı doğru kaldırdım, yıldız avucumda.
0: Avucumdaki yıldıza doğru ya Allah, Bismillah diye bağırıp bütün gücümle üfürdüm. Bir tüy gibi havalandı, sonra hızlandı. Işık hızıyla gökyüzüne doğru gitti. Eski yerine ulaştı. Oradan bana sanki bir göz etti, sanki teşekkür etti. Vay be! Kenan'ın yıldızı yine Keşiş Dağı'nın üzerine, yine eskisi gibi parıldayıp duruyor. Üzerimden büyük bir ağırlık kalkmıştı. Yıldız'a el salladım. Sonra bir neşeli ıslık tutturdum. Geldiğim yoldan sallana sallana geri döndüm. Eve vardığımda kapının önü kalabalıktı. Bir cip vardı ve Kenan yine babamın kucağındaydı. Heyecanla atılıp yanlarına ulaştım. Kenan iyileşmiş gülüyordu. Çok kötü düştüm abi dedi. Boynuma sarılıp bu defa sevinçle hüngür hüngür ağladım. Orada bundan herkes ağlıyordu. Neden sonra babam yeter artık deyip beni Kenan'dan ayırdı. Kalabalık geçmiş olsun diyerek ağır ağır dağıldı. Tam kapıdan girecekken annem bana döndü ve ellerimi işaret ederek. Ne oldu ellerine senin böyle? Ben de baktım. Ne olmuş, ne var dedim. Sanki yıldız tozu dökülmüş gibi parıldıyor. Bembeyaz. Allah günah yazmaz deyip bir yalan attım. Hanife halanın samanını taşıdık, ondandır dedim. Nereden çıktıysa omuz başımda Abdurrahman peyda oldu. Evet evet, saman indirdik diye beni destekledi. Kimse de ellerimle uğraşacak hal kalmamıştı. Herkes tatlı mutlu bir yorgunlukla eve girdi. Dışarıda Abdurrahman'la ben kalmıştık. Kenan iyi dedim ona, hiçbir şey yok. Biliyorum dedim. Şehirden gelen cipi o karşılamış. Başımı kaldırıp Keşiş Dağı'nın üzerine doğru sarkmış yıldıza baktım. Dalmışım Abdurrahman. Geç oldu, ben gideyim dedi. Sağ ol dedim, yarın görüşürüz. Abdurrahman duraksadı, ellerime baktı, dayanamayıp sordu. Ellerine ne oldu? Gülümsedim. Bir gün anlatırım sana. Söz mü? Söz. Söz. İnan olsun söz.

Umuyorum sizlerin de yüreğine dokunan bir öykü olmuştur. Söyleyeceğim konu neydi biliyor musunuz? Bilenler zaten biliyorlar ama bilmeyenler için tekrar edeyim. Mustafa Kutlu'nun belki de yazdığı ilk çocuklar için öyküsü. Bu öykü çocuklar için yazılmıştı. Ama ben hala etkisinden kurtulamamış olacağım ki artık çok büyümeme rağmen, yaş olarak büyümeme rağmen, kaldı ki Mustafa Kutlu da çok büyümesine rağmen hala o etkisini yitirmemiş. Büyükler için de okumuş olduk. İlk başta çocuklar için yazılmış olan bir öykü deseydim belki bilmeyenler dudak bükebileceklerdi, beğenmeyebileceklerdi. Onu bertaraf edebilmek için bunu denedim. Zaten bilinen bir öykü, çünkü onun çocuklar için yazdığı öykü sayısı sınırlı. Bu anlamda Yıldız Tozu'nu sizlere armağan etmiş olduğum Dünya Öykü Günü'nde umuyorum söylediğim gibi yüreklerimize dokunmuştur. Saygıyla, sevgiyle ananım, büyük ustayı, Mustafa Kutlu'yu, yaşayan efsaneyi Dünya Öykü Günü'nde bu güzel zatlardan, tabii Türk öykücülüğünde Mustafa Kutlu'dan ibaret değil ama ne yalan söyleyeyim, benim en çok yüreğime çarpan, yaşadığım jenerasyon olarak dönemi de açık açık resmeden ender edebiyatçılardan biri. O yüzden ondan vazgeçebilmem mümkün değil. Bu benim sadece şahsi kanaatim değil. Muhtemelen birçok öykü severinde, hikaye severinde söyleye geldiği bir şey olsa gerektir. Saygılarımızla bugünkü programımızı belki biraz uzatarak bitirmiş olduk. Umuyorum bir katkı olmuştur. Yarın inşallah aynı saatte güzelliklerle buluşabilmek duası ve temennisiydi. Siz de bu öyküde var olan samimiyeti içten

tekrar hatırlayın. Belki çocukluğunuzda kalmış olabilir ama hayatınızın herhangi bir yerinde tekrar dahil edin hayatınıza. İnanın bunlar olmazsa, bu samimiyetler, bu iyi niyetler olmazsa hayat gerçekten de çekinmez oluyor. Yapılan hatalardan ders alabilmek, pişman olabilmek, pişmanlıktan sonra belki de mucizevi olabilecek bir takım şeyleri o çocuk ruhuyla gerçekleştirebilmek için tekrar yüreğinize, kalbinize dönün diyorum ben. Döndüğünüzde muhakkak kendinize bir yer bulacaksınız ve tüm iyi niyetli güzel insanlara yer bulacaksınız. Bunu yapmazsanız o hep ola geldiği gibi giden süreç devam edecek. Bunu unutmamamız duası ve temennisiyle, hoşçakalınız, bir güzel eserle, bir güzel türküyle bitirelim hatta. Bir güzel türkümüz olsun yıldız tozunun ardından, güzel bir türküyle bitirerek sizlere veda edelim. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Eyvallah, eyvallah.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab Elali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya

Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede, dünyada yok emsali. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu.

Türkiye, iyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, Bayır Bucağı'nın, Türkmen Dağı'nın sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve Bayır Bucakların anası Türkiye, var olun, sağ olun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799

sayfası yurtfm.org. Adres yurtfm Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurtfm, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

üzerinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldü.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leskeye'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruz da ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
1: günlük
0: mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur

0: Konuya geldim.
1: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
2: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD. Yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi Kantar'da yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın, artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı, tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
2: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
2: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
2: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
2: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
2: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Türk Edebiyatçısı.
1: Halide Edip adı var.

Sultanahmet Meydanı'na Fuat Paşa Türbesi sokağından girdim. Kalbim o kadar çarpıyordu ki yürürken sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Sultanahmet Camii'nin minareleri mavi boşluğa yükselen ilahi sanatkarların elinden çıkmış beyaz neyler gibi.

0: Minarelerinden siyah bayraklar havada dalgalanıyordu. Kürsünün önüne geldiğim zaman hayatımın en önemli dakikalarından birini yaşadığımı hissettim. Vücudumun her zerresi elektriklenmiş gibiydi. Fakat o an benim için unutulmaz bir tecrübedir. Çünkü hiç sesi çıkmayan bu 200 bin kişinin ıstırabını bana aşılamıştı. İnanıyorum ki Sultanahmet'teki Halide her günkü Halide değildir. O günkü Halide'nin kalbi bütün Türk kalplerinden gelen bir hisle atıyor ve Halide'ye gelecek yılların faciasını duyuruyordu. Gök gürlemesini andıran insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayakları altındaki kürsü sarsılıyordu. Aynı zamanda İtilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasından uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesi görüyordu. Adeta bir dev arı gibi vızıldayan bu makineler korkutmak istiyordu. Fakat hiç kimse maddi bir kuvvetten haberdar değildi. Herhangi bir halkın bazen yüreğine ölüm korkusu üstünde bir his gelebilir. İnanıyorum ki o gün şayet uçaklar ateş açmış olsaydı, bu yeni mücadele ruhuyla kendinden geçen halk bundan haberdar olmayacaktı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali üzerine yapılan Fatih ve Sultanahmet mitinglerindeki unutulmaz nutuklarıyla İstanbul halkını coşturan sözleri, halkın üstüne erimiş kurşun gibi saçılan Halide Edip Adıvar'ın o büyük günün hatıralarını anlattığı yazısıyla başladık.
0: Türklerin jandarkı Halide Edip'in babası, 2. Abdülhamit dönemi Yanya ve Bursa rejim müdürlükleri yapmış Selanikli Mehmet Edip Bey, annesi Bedrifem Hanım'dır. Türklerin jandarkı Halide Edip, Beşiktaş Ihlamur'da anneannesi Nakiye Hanım'ın eski Türk hayatının bütün özelliklerini taşıyan evinde doğdu 1882 yılında. Doğduğu evi ve bu mahalleye bağlı çocukluğunu tadına doyulmaz Mor Salkımlı Ev adlı anı kitabında anlatır Halide Edip.
1: Çok küçük yaşta annesini kaybedince çocukluğu sanat hayatı üzerinde derin etkileri olan anneannesinin yanında geçti. Küçük yaştan başlayarak özel tutulan hocalardan dersler aldı. 7 yaşındayken yaşı büyütülerek yatılı olarak gönderildiği Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde orta öğretimini bitirdi. Ayrıca özel olarak Rıza Tevfik'ten Edebiyat ve Felsefe, Salih Zeki'den Matematik, Şükrü Efendi'den Arapça dersleri aldı. Kolejin son sınıfındayken özel dersler aldığı o yılların ünlü matematikçisi Salih Zeki ile evlendi.

0: 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanını takip eden günlerde başta Tanin gazetesi olmak üzere Musavver Muhit ve Resimli Kitap gibi çeşitli dergilerde yayımladığı yazılarıyla dikkati çekti. 31 Mart olayı sırasında öldürülmek üzere arananlar listesinde olduğunu vaktinde haber alarak çocuklarıyla bir İngiliz gemisine binerek Mısır'a kaçtı. İstanbul'dan arkadaşı olan Isabel Fry'ın daveti üzerine gittiği İngiltere'de başta Bertrand Russell olmak üzere Browne gibi Türk dostu düşünür ve edebiyatçılarla tanıştı. Olaylar yatıştıktan sonra 1909 yılında İstanbul'a döndü ve Darül Muallimat'ta pedagoji dersleri verdi. Daha önce hazırlıklarını yapmış olduğu romanı Seviye Talip'i yayımladı.
1: Halide Edip 1911'de arkadaşlarıyla birlikte Teali Nisvan Cemiyeti'ni kurdu. Türk Ocağı çevresinde Türkçülük çalışmalarına katıldı. Yeni Turan romanını yazdı. Kız mektepleri müfettişliğinde bulundu. Yetimhanelerin ıslahıyla uğraştı. 1917'de Lübnan'da kız okulları genel müfettişiyken vekalet yoluyla Adnan Adıvar'la evlendi.
0: 16 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da düzenlenen özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmanın halk üzerinde etkili olması onu milli kahraman haline getirdi.

0: 19 Mart 1920'de kocası Adnan Bey ile birlikte milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçti. Cephe gerisinde hastanelerde hasta bakıcılık yaptı. Kadınlara konuşmalar yaparak milli mücadeleyi cephe gerisinde destekledi. Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan kaçarken yakıp yıktıkları köy ve kasabalarla zulme uğrayan halkın durumunu yerinde incelemek için kurulan Tetkiye Mezalim Komisyonu'nda çalıştı. Milli mücadeledeki hizmetleri nedeniyle kendisine önce onbaşı, daha sonra da başçavuş rütbesi verildi. Bu dönemdeki anılarını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında anlattı. Milli mücadele sürerken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yazılar yazdı. 1923'te Vurun Kahpe'ye romanı tefrika şeklinde yayımlandı.
1: Kurucuları arasında eşi Adnan Bey'in de bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kısa bir süre sonra kapatılması, bazı ülke sorunlarında iktidar çevreleriyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle ve tedavi olmak amacıyla eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldılar. Önce 4 yıl İngiltere, sonra da 10 yıl Paris'te kaldılar. Halide Edip, Amerika ve Hindistan'da üniversitelerde sanat ve fikir hareketleri üzerine konferanslar verdi.
0: 1935 yılında yazarlık hayatının doruğu sayılan Sinekli Bakkal romanını İngilizce olarak kaleme aldı ve eser aynı yıl Türkçe olarak yazılıp tefrika edilmeye başlandı. Halide Edip eşi Adnan Bey ile birlikte 1939'da tekrar yurda döndü. Profesör unvanıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 1950 yılına kadar çalıştı. 1950-54 arasında İzmir Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Ocak 1964'te İstanbul'da öldü.
1: Daha çok bir romancı olarak ün kazanan Halide Edip, ilk eserlerinde kadın psikolojisi, aşk ve mutsuzlukla sonuçlanan evlilikler üzerinde duran yazar, milli mücadele sırasında Anadolu'yu gördükten sonra da toplumsal sorunları eserlerine taşıdı. Halide Edip'in romanlarında yer alan kişi sayısı oldukça kalabalıktır. Şişli Sosyetesi, Tatlı Su Frankleri, Köy Ağaları, öğrenimini İngiltere ve Amerika'da yapmış salon aydınları, Batı kültürünü bütünüyle hazmetmiş genç aydınlar, tutucu din adamları, Mevleviler, idealist öğretmenler, çete mensupları, fakir Anadolu halkı ve saraylılar olmak üzere bir dizi insanla karşılaşırız Halide Edip'in eserlerinde. Romanları Türkiye'nin bir bakıma kronolojik bir tarihçesidir. Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye, Tatarcık ve Sonsuz Panayır, 2. Abdülhamit döneminden başlayarak 2. Meşrutiyet, Balkan ve 1. Dünya Savaşları'yla Anadolu'nun ve İstanbul'un işgali, milli mücadele ve Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan Türk toplumunun hayatını anlatan bir panoramadır.
0: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli romanlarından biri kabul edilen Sinekli Bakkal'da halktan insanlar, aydınlar ve saray çevresi gibi 2. Abdülhamit dönemi Türk toplumunun farklı kesimleri canlandırılır. Olayların Aksaray'da eski gelenek ve göreneklerin yaşanmaya devam ettiği köhne bir sokakta geçtiği romanda, dönemin Ramazan geceleri, Mevlid törenleri, Mevlevi düşüncesi, Karagöz oyunu, tulumbacılar ve Hıdrellez eğlenceleri gibi unsurları Halide Edip'in bir arada anlatması, bir bakıma Batı dünyasına Doğu'nun ilgi çekici yanlarını göstermek içindir.
1: Bu dar arka sokak bulunduğu semtin adını almıştır. Sinekli Bakkal. Evler hep ahşap ve iki katlı köhne çatılar. Karşıdan karşıya birbirinin üstüne abanır gibi uzanmış eski zaman saçakları. Ortada baştan başa uzanan bir aralık kalmış olmasa sokak üstü kemerli karanlık bir geçit olacak. Doğuda batıda bu aralık renkten renge giren bir ışık yolu olur. Fakat sokağın yanları her zaman serin ve loştur. Köşenin başında durup bakarsanız her pencereden kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil. Saçları iki örgülü kız çocukları kapı eşiklerinde sakız çiğner, çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlar, kırık taşlar arasındaki su birikintileri etrafında çömelmiş, kağıttan gemiler yüzdürürler. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki olayları anlattığı eserlerinde Türk milletinin düşman karşısındaki olağanüstü mücadelesini sergileyen Halide Edip, çocukluk ve genç kızlık günlerini hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden anlatır Mor Salkımlı Ev adlı anılar kitabında.
0: Evin kendisi çocuğun hafızasında Mor Salkımlı Ev yaftasını taşır. Bu ev yarım asırdan ziyade bazen de her gece bu küçük kızın rüyalarına girmiştir. Arka taraftaki bahçeye nazır pencereler, çifte merdivenlerinin sahanlıklarındaki ince uzun pencereleri baştan başa mor salkımlıdır. Ve akşam güneşinde mor çiçekler arasında camlar birer ateş levhası gibi parlar.

Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Halide Edip'in roman yazarlığında yeni bir açılımdır. Bu romanlarında milli mücadele yıllarında Anadolu'yu ve Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtır. Eğitim ve sağlık bu sorunların başında gelir.

Ali'ye bütün sıkıntılarını, yorgunluklarını Gülsüm halayla Ömer Efendi'nin yanında unutuyordu. Ali'ye birdenbire onların rahmetli emirelerinin boş ve yaralı kalplerindeki yerini almıştı. O geldi geleli temiz örtülü minderleri, enik perdeleriyle uykuda olan ev uyanmış, renklenmiş ve neşelenmişti. Şimdi pencerelerinde kırmızı, turuncu sardunyalar açıyor. Köşe minderinin yanındaki iskemlelerin üzerinde gazeteler, kitaplar duruyor. Ortada Aliye'nin yazı yazdığı fakat aynı zamanda yemek yedikleri, çay içtikleri masa duruyordu.

0: Halide Edip'in romanlarından bazıları Seviye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlarını taşır. Hikayeleri Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt ve İzmir'den Bursa'ya adlı kitaplarda toplanmıştır. Anı kitapları Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev'dir. Oyunları ise Kenan Çobanları'yla Maske ve Ruh'tur. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın incelemeleri ve çok sayıda çevirileri vardır.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek ümidiyle esen kalın sevgili dinleyenler.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen

Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab Elali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El

tam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ağustos'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asır

kutluluk mazim his var. Gün büyük, zafer güldü. Unutma, unutma ceddin vatanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük, zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük, zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük, zafer günüdür.

iki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer günüdür.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözden senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendini. Çarpsam kara sevdayı en azından 100 bin.

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.

Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Bir padişahın hiç çocuğu olmaz, olursa da yaşamazmış. Günlerden bir gün bu padişahın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Babasıyla anası, saraydakiler, dışarıdakiler, köydekiler, kenttekiler, yazıda yabanda kimler varsa herkesi bir telaştır almış. Bu kızı nasıl olsa da yaşatsak diye tasalara düşmüşler. İşin sonunda padişah hekimlere, hocalara başvurmuş, danışmış. Onlar da uzun uzadıya görüşüp kitaplar karıştırdıktan sonra padişaha, "Yerin altında gün girmez, dünya görmez bir mağara yaptırın. Varsın orada yaşasın da büyüsün. Ancak böyle olursa olur, başka çaresi yoktur." demişler.

Padişah da çocuğu yaşasın diye çaresiz bu düşünceye uymuş, yer altında her yanı kapalı, yalnız tavanda bir küçük penceresi olan bir mağara yaptırmış. Yanına süt ninesini, dadısını, halayıklarını katmış. Böylece bir düzen kurulmuş. Bunlar gelir gider, nöbetleşe hanım sultanın işlerini yaparlar.

0: Tahir Alangu'nun derleyip kaleme aldığı Billur Köşk adlı masaldan bir bölümü sunarak başladık. Sizlerin de bildiği gibi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağan dışı olayları anlatan öykülerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi Billur Köşk masallarını Cumhuriyet Devri yazarlarından Tahir Alangu derlemiş. Tahir Alangu, Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yozgat'ta başlayan öğretmenliğine Kepirtepe ve Ortaklar Köy Enstitülerinde, Van ve Erzincan liselerinde devam etti. 1956'da İstanbul'a atandı. Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği 1965'ten ölümüne kadar sürdü. Yazı hayatına ilkin bir şiirle giren Alangu, 1941-1942 yıllarında Yeni Türk ve Yurt dergilerinde o yılların en verimli kültür alanı folklor, çaba ve yayınları üzerine yazılar yazdı. Günümüz edebiyatının çeşitli kesim ve kişilerine yeni eserler, özellikle hikaye roman yayınlarına ilişkin inceleme ve eleştirilerine 1956'da İstanbul'a geldikten sonra Yenilik ve Yeditepe dergilerinde başlamıştı. Kitap olarak başlangıçta bir destan özeti, bir derleme, ölümler dolayısıyla anma kitapları çıkarmıştı. Bunları 3 ciltlik büyük incelemesi Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman ve belgesel, bir roman biyografi değerinde Ömer Seyfettin monografisi izledi. Çok sevdiği masal çalışmalarından 2 eser bırakabildi. Billur Köşk Masalları ve Keloğlan Masalları. Billur Köşk adlı kitap için Tahir Alangu neler söylüyor bakın.
1: Hikayeyi Billur Köşk ve Elmas Define denince Türkiye'de yüzyıldan beri halk arasına yayılmış, sevilerek okunmuş, derleyicisi bilinmeyen bir masal kitabı anlaşılır. Bir zamanlar Beyazıt Çemberlitaş çevresinde hanlardaki basım evlerinde her yıl 10 binden aşağı düşmemek üzere basılan, Darenteli kitapçıların heybelerinde Anadolu'nun ücra dağ köylerine kadar yol bulup gidebilen eserler arasında Billur Köşk kitabının daima seçkin bir yeri olmuştur.
0: Gelin el ele verip Billur Köşk'e gidelim sizinle.

0: Günler, aylar, yıllar geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış. Çekmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok, yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış, yerinde duramaz, bir yerde oturamaz olmuş. Dört duvar bir oda içinde bilinmedik, görülmedik köşeme kalır. Günün birinde aklına ta yüksekte, tavanın ortasındaki tepe penceresi düşmüş. Odada ne kadar masa, rahle varsa üst üste koyup üzerine tırmanıp tepe camını kırmış. Başını dışarı çıkarınca ne görsün? Karşıda uçsuz bucaksız bir deniz. Üzerinde gemiler yürür, güneş vurdukça şavkı yalım yalım gözler alır.
1: Evet, kız başını dışarı çıkarınca uçsuz bucaksız denizi, denizde gemileri görmüş. Bakmış ki yemyeşil ağaçlar salınır rüzgarda. Kuşlar ötüşür cıvıl cıvıl. Çiçek kokuları gelir dört yandan burcu burcu. Kız bir bakar, gözleri kamaşır, bir daha bakamaz. Dünyanın altından başka üstünün de olduğunu anlar. Sesten sedadan kesilir, dalar derin düşüncelere. Dadısı gelir, bir bakar ki yığılmış eşyalar üst üste. Tepedeki cam kırılmış, telaşlanır dadı.
0: Aman bu eşyaları kim yığdı böyle? Bu camları kim kırdı deyince Hanım Sultan da derin uykulardan uyanır gibi silkinip üst üste koyan, üstüne çıkan, camları kıran zavallı sultan benim. Bu dünyanın üstünde bir başka dünya daha varmış. Parıltısı gözlerimi, güzelliği hem aklımı hem gönlümü aldı. Aman beni bu dar yerden çıkarın yoksa kendimi öldürürüm diye keser atar. Dadı bunları duyunca, bu halleri görünce korkular, heyecanlar içinde padişaha koşup ayaklarına kapanmış. Olup bitenleri Hanım Sultan'ın dediklerini bir bir anlatmış. Bunun üzerine almış padişahı da bir telaş. Hemen hekimleri, hocaları, akıl danelerini çağırmış, bunlar kızı muayene etmişler, baş başa verip danışmışlar, derin derin düşünmüşler. Sonunda bir yerde birleşip, padişahım bu kızı artık dışarı çıkarın ama birden olmasın, gözü de gönlü de pek yorulmasın. Her gün biraz gezdirir, yine mağaraya indirirsiniz. Gide gide bu dünyaya alışıncaya kadar diye kararlarını bildirmişler.
1: Günden sonra her gün dadısı Hanım Sultan'ı almış, sarayın bağlarında, has bahçelerinde dolaştırmış. Günden güne kız dünya yüzünün havasına, güneşine, suyuna, toprağına alışır olmuş. Günlerden bir gün gezinirken gül bahçesinde engin denizleri görmüş, düşünmüş. Sonra padişah babasının yanına gitmiş.
0: Ey benim şefkatli babam, şu görünen denizin üzerine billurdan bir köşk yaptırasın. İçine altından gümüşten dökülmüş mücevher kalkmalı eşyalarla, sırmalı atlas kumaşlar, ipek halılarla döşeyesin. Budur senden gönlümün dileği diye ağlamış, yalvarmış. Padişah da, aman benim sultan kızım, seni ne dilekler, nasıl emeklerle elde ettiğimi unutmadım. Dilediğin köşk, saray, eşya olsun. Hazinelerim uğruna dökülsün, saçılsın demiş de oradan hemen mimarlara, ustalara emirler salıp hazırlığa girişmişler. Uzak Doğu ülkelerinde bilinmeyen dağlardan çıkarılmış saf billur kayalarını kervanlarla getirtmişler. Denizin tam orta yerinde yapıya başlanıp tam bir yıl başta padişah, ardında bütün ileri gelenler her işi bir yana bırakıp yalnız bu iş üzerine olmuşlar da ancak aralıksız çalışıp bitirebilmişler. Oradan padişaha haber gönderip hep birlikte derya kenarına gitmişler. Bakmışlar ki görenin gözleri kamaşır. Dille tarifi mümkün olmaz. Deniz ortasında yalpır yalpır çakıp durur bir billur köşkü, dünya yüzünde bir benzeri yok. Hanım Sultan gelip babasının elini öpmüş. O da, ey benim can kızım, işte dilediğin köşk bitti. Yanına cariyelerini, halayıklarını al da var gönül hoşluğuyla otur demiş ve billur köşkün altın anahtarını teslim etmiş.
1: Hanım Sultan cariyelerini, halayıklarını toplamış, birlikte denizin ortasındaki billur köşke gidip yerleşmişler. Çok geçmeden billur köşkün adı sanı 7 iklim 4 köşeye yayılmış. Her gün yerli yabancı binlerce insan gelir gemisiyle, sandalıyla billur köşkün çevresini dolaşırmış. Bu köşk üzerine şarkılar, öyküler söylenmeye başlanmış. Gün gelmiş, Yemen padişahının oğlunun kulağına da bu köşkün adı sanı erişmiş. Bir merak sarmış şehzadeyi. Gelen giden kim varsa hepsine sormuş. Onlardan billur köşkün hikayesini dinlemiş. Merakı dinledikçe, gün geçtikçe azalacağını artmış. Sonunda dayanamamış, padişah babasına gitmiş.
0: Ay benim şevketli padişah babam, İstanbul padişahı derya yüzüne bir billur köşk yaptırmış ki adı sanı dünyayı tutar. Dille anlatmaktan aciz kalıyorlar. İzin verirseniz gidip görmek isterim. 3-4 aya kadar döner gelirim der de dileğini anlatır. Babası da izin vermezse olmayacağını anladığından hayır duasıyla destur verince yanına birkaç adamını alıp bir de gemi donatıp az zamanda yola çıkarlar. Gece gündüz durup dinlenmeden yol alır, denizler aşar, boğazdan geçerler. Aylarca yolculuktan sonra uzakta, deniz ortasında şavkı dünyayı tutan yüceden bir yapı görürler. Şehzade arkadaşlarına, aradığımız yer burası olmalı der. Buradan birkaç günlük daha yol gittikten sonra billur köşkün yanına anca varıp dört yanını dolaşırlar. Şehzade hala gözlerine inanamaz da düş mü görüyorum, gerçek mi der durur ve bir zaman düşünür kalır. Bu halde akşam olup billur köşkün karşısına demir atar, döner yatarlar.
1: Herkes uyur gemide. Şehzade uyuyamaz. Düşünür durur. Öte yandan Hanım Sultan bir ara pencere önüne gelir, dışarı bakar. Görür ki billur köşkün önüne bir gemi gelmiş. Acaba kimindir diye düşünürken güvertede şehzadeyi görür. Göz kırpmaya, soluk almaya meydan kalmadan Hanım Sultan oracıkta candan, gönülden vurulur. Şehzade Hanım Sultan'ı görür, aklı başından, olanca gücü dizlerinden çekilir, düşer bayılır.
0: Bir hayli zaman sonra aklı başına gelip pencereye bakar ki kızı yerinde göremez. Preaman, nasıl etsem, hangi kulpa yapışsam da bir daha görebilsem diye oradan oraya koşuşurken takatsiz kalıp dinlenmek için bir yere ilişince içi geçer, uykuya dalar gider. Şimdi Hanım Sultan'dır, yüreğinin heyecanını dindirmek için bir zaman odadan odaya dolaşırsa da yine de avunamaz. Aman bir kere daha görsem diye pencere önüne gelir ki şehzade derin uykulara dalmış, dibi bulunmaz. Bir zaman hayran hayran seyreder. Neden sonra içine düşen ateşin ne soydan olduğunu iyice bilip derinlerden bir ah çekip iki gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtır. Bu gözyaşlarından bir damlası aşağıda geminin güvertesinde uyuyan şehzadenin yüzüne düşer, o anda silkinip uyanır. Başını yukarı kaldırır, görür ki Hanım Sultan'ın iki gözleri, iki çeşme kendisine bakıp bakıp ağlamakta. Gönlüne bir benlik gelip billur köşkün sultanı bana bir bakışta vuruldu diye iyice şişinip aşağıdan kıza seslenir. İşte gemi, pupa yelken, doğru Yemen deyip hareket emrini verir. Demir alıp yelkenleri açarlar. Kız beri tarafta ağlayıp dövünürken geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol alırlar. Günler sonra Yemen'e varırlar. Hanım Sultan Billur Köşk'te, Şehzade Yemen'de. Alıp kitabı elinize, devamını okumak size kalıyor. Dilerseniz bu kitapta yer alan Ağlayan Narla Gülen Nar, Muradına Eren Dilber, Zümrüdü Anka Kuşu, Sefa ile Cefa, Ali Cengiz Oyunu, Mercan Kız ve Öteki Masallarla başka kitapları da okuyabilirsiniz. Esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
3: Kitap Saati.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab Elali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen Tarihi konumuzun 14. bölümünü

Halep bölgesinde yaşayan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Halep ve çevresine gelerek yerleşmeye başlayan Türkmenlerin bu bölgenin tarihi gelişimine de önemli katkıları olmuştur. Hayvancılıkla geçimini temin eden ve hayat şartlarının gereği olarak konar göçer bir hayat süren Türkmenler, besledikleri çok sayıda koyun ve keçi sürüleriyle bir yandan büyük şehirlerin et, süt ve bunun yan ürünlerini karşılarken bir yandan da sanayinin ihtiyaç duyduğu yün, kıl ve deri gibi ham maddelerin karşılanmasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Türkmenlerin en mühim bölümünü teşkil eden Halep Türkmenleri arasında Harbendeli, Bahadırlı ve Peçenek gibi büyük kurumlar, Beydili, Bayat, Avşar, Kızık, Kınık ve Çepni gibi Oğuz boylarının adını taşıyan kurumlar da bulunmaktaydı. 17. yüzyılda bir bölümü yerleşik hayatı benimsediklerinden bu Türkmenler genellikle Anadolu'da Antep, Kilis, Birecik, Nizip ve Rakka tarafında, Suriye'de ise Halep ve Şam şehirlerine yerleşmişlerdi.

Halep Türkmenlerinden henüz konar göçer durumda olanlar ise harap durumda olan köyleri şenlendirmek, yerleşik olan halkın ekinlerine ve mallarına zarar vermelerinin önüne geçmek ve

Göçebe Arapların hakim olduğu bölgelerdeki taşkınlıkları önlemek maksadıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru Rakka, Hama ve Humus tarafında tabi tutulmuşlardır. Fakat bu iş pek kolay olmamış, yerlerine alışamayan Türkmenler yerleştikleri mahallelerini terk ederek Anadolu'da çeşitli bölgelere dağıldıkları gibi yerleştikleri mahallelerinde kalanlar da bir taraftan çöl iklimine alışamadıklarından, bir taraftan da Arap kabilelerinin baskınlarından dolayı büyük zorluklar çekmişlerdir.

17. yüzyıl bir yandan da devlet otoritesinin eski güç ve haşmetini kaybettiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. Celali isyanlarının sebep olduğu yıkımın yanı sıra Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılan savaşlar devletin ekonomik gücünü önemli ölçüde yıpratmış. Halep eyaletlerinde yer alan birçok köy ve kasabada bundan nasibini almıştır. Halep ve çevresinde Can Bulatoğlu, Abaza Hasan Paşa ve İpşir Paşa gibi asilerin sebep olduğu olaylar Osmanlı hükümetini bir hayli meşgul etmiştir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Vergi yükü ağırlaşan köylülerin çiftini terk ederek başka bölgelere göç etmeleri sonucunda Halep eyaletinde de birçok köy boş ve harap duruma gelmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında alınan tedbirlerle özellikle yerleştirilen insanlar felaket ve ihtiyaç vergisinden de muaf tutulmak suretiyle bunların çoğu yeniden meskun hale getirmiş, zira köylerin boşalması, devlet gelirlerinin azalmasına ve şehirlerdeki iç huzurun bozulmasına neden olmaktaydı.

Netice itibariyle Halep şehri ve eyaleti 17. yüzyılın bütün kargaşalarına rağmen ticari ve sanayi alandaki gelişmişliğiyle imparatorluk içerisindeki seçkin yerini muhafaza etmekteydi.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

edileceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabi

Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız eski dostların seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esin Şentürk ve Hurşit Yedigün'ün seslendirdiği Aşk Eski Bir Yalan şarkısı.

Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya'nın seslendirdiği Şimdi Uzaklardasın şarkısı.

el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize duyurun.

liste emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

İçimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkme dovası. Dillerde türküler, barak havası. Biri başkadır benim.

yiğitler dolaşır her bir yanında. Davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında. Bir başkadır benim çoban.

can verilirdi Türkmeneli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalı.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keşahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oxdan, bir başqadır benim Çoban Bey sevdam. Bir başqadır benim, bir başqadır Çoban Bey sevdam.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamıştır.

0: başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.

Megahertz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabi

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhit

Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.

0: Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumum dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

0: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize doymak.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab Elali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya'nın

kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: Kim ki bu saatte?
1: Geldim, geldim.
0: Aa, Keloğlan. Niye böyle erken geldin?
2: Ay kızım, insan önce bir hoş geldin de. Niye geldin denir mi hiç?
0: Keloğlan, kusura bakma. Şaşırdım sadece. Hoş geldin. Hasta mısın? Neden erken geldin?
2: Hoş bulduk ay kızım. Evet, kötüyüm biraz. Karnım ağrıyor. Davul gibi şişti. Dün akşam çok yedim galiba.
0: Ya hep diyorum çok fazla yeme diye. Doymuyorsun ki.
2: Haklısın ay kızım, haklısın. Artık seni dinleyeceğim.
0: Aa Keloğlan.
2: Ay kızım, ne oldu, niye bağırdın?
0: Aklıma bir şey geldi. Geçen hafta gazetede küçük bir not vardı. Konusu da karın ağrılarında ne yapabilirizdi?
2: Peki ne yapabiliriz?
0: Ağrının geçmesinin çok kolay bir yolu var. Sen burada bekle.
2: Zaten yerimden kalkamıyorum ay kızım.
0: Al bakalım şu taze naneyi.
2: Ne yapacağım bunu?
0: Naneyi ağzına at. 10-15 dakika çiğne. Sonra da yut. Taze nane mideye iyi geliyor.
2: Ay kızım, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın.
0: Abartma Keloğlan. Hadi ye şu naneyi. Bir saat sonra iyi olacaksın.
2: Hey, hey, hey. Ay kız varken bana hiçbir şey olmaz.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya'nın haberine göre Berik, görüşmede SDG'den terör örgütü PKK ile bağlantılarını tamamen kesmesini, PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir amırtiye aldandım. Sen ol.

0: Çok sevindim Hacivat seni burada görünce.
1: Hanım yapmış, sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
0: Ben söz dinlerim Hacivat.
1: Aman yavaş ol, başımıza iç çıkarma.
0: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
1: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
0: Oo, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
1: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
1: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
0: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
1: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
0: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
1: Bir yerden miras mı geldi?
0: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
1: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
0: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
1: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
0: Hay hay, çıktı ya.
1: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
0: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
1: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
0: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
1: Tabii ya. Parasız dükkan olmaz.
0: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.

0: Gelirim Karagöz'üm ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim Karagöz'üm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Karagöz'üm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum Karagöz'üm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor Karagöz'üm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Köftehor öğreneceğim ya.
0: İnşallah Karagöz'üm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip iki kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız, dört pencereli buzdolabı alacağız.
0: Karagöz'üm.
1: Söyle Hacivat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Köftehor. Az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh. Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım?
0: Şempanze demedim Karagöz'üm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Karagöz'üm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm, gülmesene.
1: Ah, ah, ah. Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacivat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarıma.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: ceux qui se croient.
1: Bestelenmiş şiirler.
2: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bil, tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultan yekâhı. Tunal'a gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
1: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostlarım, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir, sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

Nazil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldatır. İspanya dalga dalga bu akşam muş aldıdır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kade her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Çiftçinin sesi.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüştü.

Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk mücahitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Mücahitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk mücahitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Odunun Horsi Sindikalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır. Dudakların bana ısılı yapınken öğren bu rüyada.

Değerli 97.8 MHz YurtFM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi Kantar'da yerleşti, kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar

0: 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı ya birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
0: Suriye'de Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
0: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki gidip geleceğiz sonunda, pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
0: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

YD, YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Swalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

SYD-YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, Tevdem, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD-YPG terör örgütünün El Gübeyn, El Mahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmen köy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. El Gübeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD-YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Ranen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melabarho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldiyap'ta Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendirecek.

değerlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk mücahitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Mücahitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk mücahitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Дүния мәні сәсілесе, бәлім хавасласа, бин тәк мәні бәсілесе, олмаз өз бабам тәрші. Бақсанын за тұт версе, yüz levin zımbıt verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tercih. Bu dünya mene malsa, servati mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tercih. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, elli kız kardeş dese, olmaz öz bazım tercih. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam tərki. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, İgidlik, qıryatlılık igid babadan aldım. Nənədən aldım, gənə nənədən aldım, hənənatlıq dərsini hənin nənədən aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varıq bu ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı. Bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı. İgid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı, ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yetti sözü kaldı, ataşı közü kaldı, Allah intikam alsın ardımca gözü kaldı. Bakın bana ne ettiler, beni koyup yettiler, bunca eyliğe karşı ne harablık ettiler. Yevulden sevdiğimi ya da yerini ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vakit yetti konuşu aş yerdi bir kazandan. Kaz anandan, yapcınan kazan anan. Kazan anan, yapcınan kazan anan. Bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör. Ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam. Para her şey kazanı, yiğit ol kazan adam. Kazanı, su doldurdum kazanı. Gelmişim göl başına, sona hanı kazanı. Kumarsılar içinde bes varalan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya. Aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya. Bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni. Bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sən saldı gama məni, süddadın hardan alsın əzəldən gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçə ildi bitmir yevlimin yara gami. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Gəlib al, bazara mal, gəlib al. Güzel var konuşanda dudağından gəlib al. Balalı, balı sevən, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikdə balasızlar. Balalılar çaş qalıb, ağlır balasızlar. Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi. Qalanın toz torpağı, züt qahvanı kör etdi. Qalada top qapı var, orada güzel yapı var. Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var. Sevdim vəfalı bəşər, zamanın görən çaşar. Hər qalaya baxandan gözümün yaşı coşar. İnşallah qalalılar dönər qalada yaşar. Qaladan atım, əndi qaladan atım. İstirəm qam üzümdən, zalımların üzündən özüm qaladan atım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hurşit Yedigün ve grubunun seslendirdiği Sen Gidince şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Vedat Çetinkaya ve grubunun seslendirdiği Sen Bendeki Her Şeysin şarkısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki.
1: Bu nasıl yaz?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabi

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Tüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir amırtiye aldandım. Sen

0: Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
1: Çok sevindim Hacivat seni burada görünce.
0: Hanım yapmış sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
1: Ben söz dinlerim Hacivat.
0: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
1: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
0: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
1: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
0: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
1: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
0: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
1: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
0: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
1: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
0: Bir yerden miras mı geldi?
1: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
0: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
1: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
0: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
1: Hay hay, çıktı ya.
0: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
1: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
0: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
1: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
0: Tabii ya, parasız dükkan olmaz.
1: Olmaz ya, ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben, kandırırlar hemen.
0: Gelirim kara gözüm, ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
1: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız, akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
0: Yani parayı çarçur ederiz.
1: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
0: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
1: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
0: Kara gözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum kara gözüm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor kara gözüm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Çöftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah kara gözüm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
0: Kara gözüm.
1: Söyle Hacivat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah, hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala, ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı, verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile

0: Bileti sana neden veriyorlar?
1: Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
2: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
1: Tüh, Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
2: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım?
1: Şempanze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
2: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
1: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
2: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
1: Ağlama kara gözüm. Artık ağlamak para etmez.
2: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
1: Ne yapıyorsun kara gözüm, gülmesene.
2: Ah, ah, ah. Vah vah vah. Of aman aman.
1: Ne yapıyorsun kara gözüm?
2: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarıma.
1: Sakin ol kara gözüm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
2: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
1: Yani şu ki kara gözüm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
2: Bir akıl ver öyleyse.
1: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
2: Altın dolma kalemi de mi?
1: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
2: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
1: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
3: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
4: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
6: Git buradan.
7: Senden başka gidecek ne ya? Ne de yok.

0: biri olmak lazım bence. En azından biri için.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348-813-5872. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, anlaşmanın bölgede barış, huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın resmiyet kazanacağı sürece kadar gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Sürece katkı sağlayan Pakistan'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik desteklerini de takdir etti. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı nedeniyle aileyi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanının mesajı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu aracılığıyla aileye ulaştırıldı. Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır diledi. Öte yandan cenaze Ankara'dan Esenboğa Havalimanı üzerinden Kerkük'e uğurlandı. Törene AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Ankara'dan Lübnan açıklaması. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Şara, önceliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtirken, sınırların belirlenmesine yönelik görüşmelerin ise ertelendiğini açıkladı. Lübnan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin Suriyelinin önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu da ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan Fidan, sürece katkı sağlayan Pakistan ile başta Katar olmak üzere destek veren ülkelere teşekkür etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İstanbul'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik ile görüştü. Görüşmede Suriye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi. Suriye ile Almanya arasında güvenlik işbirliği görüşmesi gerçekleştirildi. Şam'da yapılan toplantıda Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman heyeti güvenlik alanındaki koordinasyonun artırılması ve ortak konularda işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Görüşmede ayrıca mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye-Ürdün arasında işbirliği ve entegrasyon görüşmesi. Suriye ve Ürdün, Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda ekonomik, ticari ve ulaştırma alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, ticaretin kolaylaştırılması, ulaşım projelerinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının ortak yönetimi konularını ele aldı. Ayrıca iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve bölgesel konularda koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi başkanlık etti.

Suriye ve Azerbaycan'dan medya işbirliği adımı. Suriye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüşme gerçekleştirildi. Şam'da yapılan görüşmede Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur ile Azerbaycan'ın Şam Büyükelçisi Elnur Şah Hüseyinov medya işbirliğini ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldı. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Suriye uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye güvenlik güçleri Irak ile koordineli yürütülen operasyonlarda uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertti. Suriye İçişleri Bakanlığı Hama ve Deir ez-Zor'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 800 bin kaptagon hapı ile 60 kilogram esrar ele geçirildiğini, çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Irak ile yürütülen güvenlik işbirliğinin bir parçası olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, mütabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mütabakattan memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin süreç boyunca diplomasi ve barışı önceleyen bir tutum sergilediğini belirtti. Mutabakatın bölgede kalıcı barış ve istikrarın önünü açmasını temenni eden Erdoğan, sürece katkı sağlayan tüm tarafları tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin İran, Gazze ve Afrika boynuzu başta olmak üzere birçok bölgede barış ve istikrar için çalıştığını belirtti.

bomba saldırı. İki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye'nin Rakka kentinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kampa intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybederken bazı görevlilerin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırganlardan birinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini, diğerinin ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

hayatını kaybetti. Suriye'nin Humusilinde devrik Beşer Esed rejimi döneminden kalan bir mayının patlaması sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre patlama çocukların koyun otlattığı sırada meydana geldi. Olay ülkede savaş döneminden kalan mayınların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyükelçi Berik'ten Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatındaki rolüne ilişkin açıklama. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Berik, Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sağlanan mutabakattaki rolünü takdir ettiklerini açıkladı. Berik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi ve bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabalarının önemli olduğunu belirtti. Büyükelçi Berik, kalıcı ilerlemenin diyalog, ortaklık, barış ve güvenliğe bağlılıkla mümkün olacağını ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Riyad'da medya güvenliği seminerine katılım. Suriye İçişleri Bakanlığı heyeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen toplumsal güvenliğin güçlendirilmesinde medya güvenliğinin rolü seminerine katıldı. Seminerde medya ile güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin toplumsal istikrara katkısı ele alındı. Bakanlık, etkinliğin kurumsal deneyim paylaşımı ve bölgesel işbirliğini güçlendirme amacı taşıdığını açıkladı.

Suriye'de Arap Atom Enerjisi Kurumu eğitim ve siber güvenlikte işbirliği. Suriye Atom Enerjisi Kurumu ile Arap Atom Enerjisi Kurumu Şam'da teknik ve bilimsel işbirliğini geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Görüşmede nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve kapasite geliştirme konuları ele alındı. Taraflar ayrıca nükleer tesislerin korunmasına yönelik siber güvenlik alanında ortak bir Arap eğitim programı başlattıklarını duyurdu.

Irak, İran, Amerika Birleşik Devletleri mütabakatını memnuniyetle karşıladı. Irak Dışişleri Bakanlığı, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlık, anlaşmanın diyalog ve diplomatik çözümlerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kerkük Havalimanı'ndan Dubai'ye yeni hat. Kerkük Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti ile doğrudan uçuşların başlatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre 21 Haziran 2026 itibariyle başlayacak seferler haftada 3 gün gerçekleştirilecek. Yeni hava hattının yolcu talebini karşılamasının yanı sıra Kerkük'ün bölgesel ulaşım ve ekonomik bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeos'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kısa açıklamada kabulün külliyede gerçekleştiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan yeni hicri yıl dolayısıyla tebrik mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni hicri yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda Suriye halkının yanı sıra Arap ve İslam aleminin yeni yılını kutladı. Şara yeni yılın Suriye'ye hayır, bereket, güvenlik ve istikrar getirmesi temennisinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Amerika Birleşik Devletleri enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri enerji şirketleri ConocoPhillips ve Novaterra enerji yöneticileriyle Şam'da bir araya geldi. Görüşmede doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, üretimin artırılması ve enerji sektöründeki işbirliği imkanları ele alındı. Tarafların Suriye'deki doğal gaz üretimini artırmaya yönelik bir geliştirme sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, bunun bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret açısından kritik olduğunu vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Avrupa heyetiyle görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Avrupa İnsan Hakları Birliği heyetiyle Şam'da bir araya geldi. Kaysa Olangren Başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede Avrupa-Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve insan hakları alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ticaret hareketliliğini artırma adımı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler sürüyor. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmet Bedevi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçisi Hamad Raşid Bin Elvan ile bir araya geldi. Görüşmede limanlar, serbest bölgeler ve lojistik hizmetlerde işbirliği ile ticaret hareketliliğinin artırılması ele alındı.

Laskiye'de devrik rejimin sembol isimlerinden Hüsam ve Mahmut Hammude yakalandı. Suriye'nin Laskiye ilinde devrik Esed rejimi döneminde çok sayıda keyfi gözaltı ve ihlale karıştığı iddia edilen Hüsam ve Mahmut Hammude'nin güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.

Ebu Ala Caviye lakabıyla bilinen Hammude'nin yapılan takip ve operasyon sonucu Ceble kırsalında gözaltına alındığı bildirildi. Laskiye İç Güvenlik Komutanlığı Hammude'nin bölgedeki birçok ihlal, keyfi tutuklama ve mali şantaj olayında rolü bulunduğunun tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer şüphelinin yargı mercilerine sevk edileceğini ve benzer suçlara karışanlara yönelik operasyonların süreceğini açıkladı.

Türk Kızılay Zankerkük'teki Türkmenlere gıda yardımı. Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere gıda yardımı yaptı. Türk Kızılay, Irak Delegasyon Başkanı Çetin Beyatlı, Irak Kızılay'ı Kerkük Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen dağıtım kapsamında 21 aileye kuru gıda ulaştırıldığını söyledi. Kerküklü Türkmenler de desteklerinden dolayı Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Büyükelçiler Zen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği delegasyonu ile Güney Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan'ın yeni büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler görevlerine başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Kabulün ardından büyükelçiler ve beraberindeki heyetlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Yılmaz ayrıca ekonomi, enerji ve savunma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile insani yardım faaliyetlerinin devamının öncelikli başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan Moskova'da temaslarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ve Rosneft Başkanı Igor Sechin ile bir araya geldi. Öte yandan Fidan'a Rusya'nın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Fidan törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın bölgesel barış ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan DAEŞ'e darbe, sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde Türkiye Cumhuriyeti medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Güvenlik kaynaklarına göre Kazancı'nın örgütün propaganda ve eleman belirtildi. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla DAEŞ'in Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olası planlarının engellendiği ve örgütün yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16.00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: are. Văz, văz, văz, are. Văz, văz, văz.
1: Ne yapıyorsun öyle Keloğlan?
0: Salondaki arıyla oynuyorum ay kızım.
1: Dikkat et de seni sokmasın.
0: Bana hiçbir şey olmaz ay kızım. Çünkü ben arıdan daha hızlıyım.
1: İlahi Keloğlan, senin kanatların yok ki. Nasıl hızlı olabilirsin?
0: Tamam tamam, belki benden daha hızlı ama ben de çok dikkatliyim.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Arı, vız vız vız, arı. Aman arı, güzel arı, ben ne yaptım sana şimdi?
1: Ne oldu Keloğlan, yoksa?
0: Haklı çıktın ay kızım, arı beni soktu. Yoğurt var mı? Canım acıyor.
1: Onun acısı yoğurtla geçmez Keloğlan. Ben biliyorum senin ilacını.
0: Neymiş bakalım benim ilacım? Çabuk olur musun ay kızım?
1: Önce buzdolabından soğuk su alıyoruz. Sonra da üzerine karbonat ekleyip şöyle karıştırıyoruz. Geliyorum.
0: Güzel arı, canım arı. Neden yaptın bunu bana?
1: Arı da seninle oynamak istedi galiba.
0: Benim canım acıyor. Sen gülüyorsun ay kızım. Hadi şu karışımı sür de acım azalsın.
1: Tamam tamam, sürüyorum. Biraz soğuk. Bu yüzden önce biraz canın acıyabilir.
0: Zaten canım acıyor. Fark etmez. Soğuk iyi geldi. Ne var bunun içinde ay kızım?
1: Karbonat var Keloğlan. Şimdi acısını alır.
0: İyi geldi sanki ay kızım. Aklına ve ellerine sağlık.
1: Rica ederim Keloğlan. Sen iyi ol yeter. Bir daha da hayvanları kızdırma, olur mu?
0: Tamam ay kızım. Bilemedim. Bu arı benden dikkatli çıktı vallahi.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-739-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sana bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Fırtınala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yancıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Yencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beyninize sunalım.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangını söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

0: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönüldenin yerim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için

sevgimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim.
1: Benim adım aşk.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan.

Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yâri Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler, kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler. Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan. Kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabiya'nın

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar.

0: dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
1: Öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısında sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
2: Hoş buldum. Teşekkürler.
1: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
2: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
1: Ha, geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed El-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada. Ankara Üniversitesi.
1: Evet.
2: Geçen sene geldim. Türkçe okudum. Ve şimdi devam ediyorum yani İngilizceyi.
1: İngilizce hazırlık okuyorsun.
2: Aynen,
1: şu an.
2: İngilizce hazırlık.
1: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
2: Hepsi İngilizce değil. Yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
1: Anladım.
2: Ve şimdi okuyorum onu.
1: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah'a emanet olsun.
2: Teşekkürler.
1: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene diye Türkçe okudun, bu sene aynen İngilizce'de. Ama gelecek sene için Allah yardımcın olsun.
2: İnşallah. Aynen, çok zor.
1: Allah yardımcımız olsun hepimiz. Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Evet. Programı başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde sen Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun.
2: Aynen,
1: Bağdat. Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
2: Evet.
1: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
2: Ben hiç bilmiyordum.
1: Bilmiyordun hiç.
2: Bilmiyordum.
1: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
2: Arapça da konuşuyordum. Evet. Babam şöyle, Kirkük'te yaşıyordu.
1: Ama küçükken, gençken.
2: Küçükken ve gençken. 70 yıllarında ya da 80 yıllarında Bağdat'ta taşındı. Orada evlendi ve orada yaşadı yani.
1: Ha.
2: Bunun için yani evde sadece Arapça konuşuyordu.
1: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
2: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye geldiğinde en sıfırdan başladım.
1: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
2: Hiç bilmiyordum.
1: Anladım.
2: Çok şükür şimdi.
1: Biliyorsun.
2: Öğrendim. Evet.
1: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed, biraz yani sen buraya geldiğinde biraz zorluk çektin mi? Zor geldi mi? Burada mesela Türkiye, sen Bağdat'tan, Irak'tan geliyorsun. Zaten yani Arap kültürüyle Türk kültürü çok ayrı bir kültür değiller. Arasında çok fark yok. Aslında benzerlikler var. Ama yine de Türkiye farklı bir ülke. Sen oradan gelmişsin, Irak. Tamam, oradan derken sanki çok uzak değil. Ötübüsle mi geliyorsunuz? Ötübüsle değil mi?
2: Otobüsle gelebiliriz ama şöyle yani çok zaman alır.
1: Kaç saat sürüyor?
2: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 saat.
1: İnanamıyorum.
2: Evet, çok fazla.
1: Onun için.
2: Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
1: 2 saat, ha, aynı yani Mısır'la yani, Türkiye aynı evet. Mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum, yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde, yani Arapça konuşsanız bile evde, ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
2: Yani geldiğimde en büyük zor yani gördüğüm Türkiye'de dil olarak.
1: Ha,
2: çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Onunla yaşıyordum. Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir yani bir lokantadan hareketli ya da işaretli.
1: Beden dili kullanarak.
2: Kullanıyorum.
1: Aynen. Bu zor.
2: Evet. Evet, çok zordu. Ama yani çok fark bir kültür yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
1: Kültür olarak.
2: Evet, kültür olarak yani. Sadece dil hakkında yani.
1: Dil. Normalde evet. Zaten Araplar şey düşünüyor yani. Arap toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya Osmanlı zamanından kalan.
2: Evet,
1: hatta
2: doğru.
1: Ondan önceki devletlerden kalan yani Türk devletlerinden kalan. Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten bir Arap Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenebilir. Hı hı. Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler ilk olarak bazı kelimeler o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar.
2: Evet.
1: Yani müsait kelimesi mesela sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardım yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama müsait Türkçe'de farklı bir şekilde kullanılıyor.
2: Farklı bir şekilde.
1: Müsait yani meşgul müsün gibisinden izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe yani Türkçe tamamen eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki yani çekimlenen bir dil. Arapçada iştikak denilen şey.
2: Evet.
1: Onun için bir tamam kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur. Hı. Çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen yani örnek olarak sen varsın şu an.
2: Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük.
1: Hı hı.
2: Ama çoğu yani farklı bir anlam. Farklı bir kullanış.
1: Aynen.
2: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle anlamı.
1: Aynen.
2: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
1: Aynı şekilde.
2: Ve Tömer günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
1: Belki tutabilir.
2: Aynen belki tutabilir.
1: Aynen.
2: Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani hangi
1: tabii,
2: kelimeyi nasıl kullanılıyor?
1: Aynen. Hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
2: Çok güzel.
1: Ama yani kültürler yani bir dili öğrenmek hakikaten bir dil öğrenmek çok güzel bir şey. Yani
2: çok beğeniyorum ben.
1: Çok güzel.
2: Evet.
1: Ve sadece o dil değil de sen o bir dili değil de o kültürü yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda.
2: Aynen.
1: Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
2: Tabii ki de. Yani şöyle aslında sadece dil değil. Yani hem kültür hem nasıl kullanılıyor yani nasıl kullanıyorlar bu dili, hangi durumlarda kullanıyorlar, ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında yani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil. Yani kültürde çok
1: kültürde.
2: Güzel bir şey öğrendik.
1: Aynen. Şimdi sen Bağdat'ta yaşıyorsun. Sen Bağdat'ta liseyi bitirdin. Orada lise eğitimini
2: kadar.
1: Aldın. Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir
2: Bağdat?
1: Bağdat yani hatta şehir bile yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana aklıma böyle şey gibi bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle sadece şehir kelimesi bana çok sen saçmalıyorsun yani. Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
2: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkanı.
1: Başkenti.
2: Başkenti. Bunun için yani

0: dediğin gibi çok tarihi bir yer. Çok eskiden insanlar orada yaşıyorlardı. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer el-Mansur onu yapılmış.
1: O kurumuş.
0: Kurumuş. Aynen.
1: Kurumuş.
0: Onu kurumuş.
1: Bağdat'ı kurmuş.
0: Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok
1: 8. sanırım.

0: döneminde.
1: Evet. Yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında Bağdat. Her bölgede, her mahallede farklı farklı bir şeyler görebilirsin.
0: Farklı milletler, farklı ırklar.
1: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı. Yani her mahalle farklı bir yapısı var.
0: Yani, bina olarak.
1: Bina olarak.
0: Bina olarak, aynen. Anladım.
1: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
0: Kaç milyon siz nüfusu?
1: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
0: 7 milyon fazla.
1: Evet, fazla. Bayağı. Biliyorsunuz onu Dicle Nehri. Hı hı. Oraya onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir havalar oluyor.
0: Kahire gibi bizde. Kahire çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
1: Yani sizde Nil var.
0: Bizde Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
1: i̇şte
0: şekilde
1: Dicle var.
0: Dicle Nehri.
1: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani özellikle geceler, yaz gecelerinde.
0: Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
1: Yani
0: ne yapılabilir yani orada mesela ne yaparsınız orada ne tür eğlence ne tür hangi mesela müzeler falan işte orada var?
1: Müzeler orada var yani Bağdat Müzesi orada var. Çok büyük bir müze. Hı hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada Bağdat'ta. Mesela diyebilirim orada bir kule var. Hı hı. Yani Bağdat Kulesi. Hı hı. Ve başka bir saat, çok eski bir saat. Hı hı. Onun adı Kaşle.
0: Kaşle.
1: Evet. Hı hı. Çok eski bir saat. Yani başka bir
0: O şekilde yani müzeleri.
1: Yani müzeleri evet öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zavra Parkı.
0: Zavra.
1: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hı. Evet. Yani bu şekilde.
0: Hı. Çok güzel. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih.
1: Aynen.
0: Çünkü zaten
1: bitmez yani.
0: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta Bağdat'ta geçiyordu bir arada.
1: Evet.
0: Halife yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarih kokan bir yer. Çok güzel ya. Muhammed sen şimdi geldin Türkiye'ye daha dediğin gibi böyle çok Türk yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı ama daha Türk kültürünle çok olmamışsın. Daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada. Geldin tanıştın. Türkiye nasıl buldun? Şehirlerini gezdin mi? Şehirlerini. Neler yaptın? Sen anlat bize yani.
1: Türkiye'ye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim. Hı hı. Burada Türkçe öğrenmeyi başladım. Hı hı. Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
0: 2010'da.
1: Türkiye'ye. Evet. Hı. Babamla, abimle geldim. Hı hı. Gezdik oraya. Gördüm, çok beğendim. Hı hı. Tekrar geri gelmeyi çok isterdim. Hı hı. İşte 2015 geldim Ankara'ya.
0: 2015'te.
1: Evet, okudum, okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim, ondan sonra gezmeye başladım.
0: Evet.
1: Ve tabii ki ilk olarak yani İstanbul'a gittim.
0: İstanbul'a.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir. Hı hı. Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Camiler orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim İstanbul'da Boğaz manzarası. Özellikle gecede. Yani gerçekten
0: harika,
1: onun gibi görmedim hayatımda. Aynen. Çok çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar hem de yeni binalar.
0: Ben aslında bana sorarsan ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum. Hepsi gökdelen. Kendimi böyle yani evet modern bir şehir olabilir olabilir de zaten modern yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Yani böyle hep gökdelen. Kendimi çok küçük hissediyorum.

0: seviyorum. Değişik. Ben daha çok doğal yerleri seviyorum. Eski tarihi yerleri seviyorum. Tabii bu benim görüşüm.
1: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara bayağı bir fark, bir görüş görürsün.
0: Tamam, olabilir. Ya şu an biz bir psikoloğa ihtiyacımız var. Bir şimdi bizim analiz yapsın.
1: Aynen. İşte ben İstanbul'da tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek küle oraya çıktım. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
0: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar'a
1: evet,
0: çıktın.
1: Aynen.
0: Hisar mükemmel. O başka bir şey. Ben de çıktım.
1: Mükemmel bir
0: bu harika
1: küle yani.
0: Bu
1: gerçekten
0: harika.
1: Gerçekten çok çok,
0: bu
1: çok beğendim.
0: Bu gökdelen değil.
1: Aynen. Başka ne yaptım? Başka şehirlere de gezdim.
0: Nereye gezdin mesela?
1: Bursa'ya gittim.
0: Bursa'ya gittim.
1: Uludağ. Yani tabii çıktım ki de.
0: Sen çok, yüksek çok yerleri güzel seviyorsun galiba.
1: Aynen, çok severim. Orada çıktım. Tilifre'ye çıktım. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Şehirde yani...
0: Korkmadın mı?
1: Yok, korkmadım. Yok. Korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Hı-hı. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık orada. Çok güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Trabzon'a gittim. Vay. Aynen. Geçen Kurban Bayramı'nda gittim. Hı-hı. Trabzon'a. Uzungul'a gittim. Hı. Evet, yani orada
0: balık yemişsin kesin.
1: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil
0: dağlık
1: bir yer.
0: Yeşil. Aynen.
1: Yani mükemmel bir şey.
0: Hı-hı. Hakikaten çok güzel. Peki başka nereye gittin?
1: Antalya'ya da gittim.
0: Vay be ya. Evet. Yeni geldin. Tüm şeyleri gezmişsin.
1: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim. Hmm. Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
0: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
1: Gerçekten yemedim orada.
0: Ha, orada yemedin. Antalya'da
1: anladım. Yemedim.
0: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi, balıkların tadı? Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
1: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece... Yani yüzmek için.
0: Ha, yüzmek için sadece.
1: Aynen.
0: Vay be.
1: Bir gün.
0: Muhammed'e mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
1: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
0: Kaç saat buradan? 3 saat mı yoksa?
1: 3 saat, 3,5 saat.
0: Öyle bir
1: çok
0: şey.
1: Çok yakın
0: evet,
1: bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan. Yani takıldık. Gecede geri döndük.
0: Baya maşallah.
1: Çok güzel.
0: Geziyorsun ya Muhammed. Geziyorsun, tuzuyorsun.
1: Ne yapayım? Çok güzel Türkiye.
0: Tadını çıkartıyorsun. İyi ya, sen daha gençsin. Tadını çıkart. Evet. Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak yemek kültürü, Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur, Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
1: En meşhur dolma diyebiliriz.
0: Dolma. Ama evet, dolma ortak. Dolma
1: ortak
0: da burada,
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Evet, ortak ama
0: Mısır'da
1: farklı.
0: Mısır'da da yapıyoruz biz.
1: Ama farklı bir tadı var.
0: Yani ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı. Bize şey getirilmiş, Allah razı olsun. Dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklıydı. İçinde şey var. Sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak. Evet. İçine sarımsak koyuyormuşsunuz. Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
1: Limon, evet.
0: Çok fazla
1: çok
0: limon
1: fazla,
0: sıkıyorsunuz.
1: Çok fazla, evet.
0: Bir de yani biraz yağlı.
1: Yağlı.
0: Yağlı. Tamam. Evet, arkadaşımın getirdi, Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmeldi. Anlatayım.

0: yaptı, kendisi mi yaptı tam olarak hatırlamıyorum. O buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde. Yani farklı. Mesela mısırda biz daha farklı yapıyoruz mesela. Bu kadar limon sıkmıyoruz içine. Yani hatta limon tamamen sıkmıyoruz. Herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor bizde. Sarımsak olmuyor. Sanırım Türkiye'de de aynı şekilde.
1: Aynen. İşte orada yani şöyle. Limon içinde yoksa
0: dolma yok.
1: Dolma yok. Lezzetli değil.
0: Lezzetli
1: öyle
0: değil.
1: Öyle yani biz sayıyoruz. Evet yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
0: İçine.
1: Bunun için daha tadı veriyor dolmayı.
0: Tat veriyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
1: Evet biraz farklı.
0: Evet ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?
1: Başka yemek. Bir balık var orada. Ama onun adı...
0: Dicle Nehri'nden.
1: Dicle Nehri'nde aynen.
0: Vay vay evet. Vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
1: Aynen tanıyorum.
0: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden yani, balıklar sizin Dicle.
1: Evet balık orada yani mükemmel gerçekten. Farklı bir yonla yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz onun mezguf. Yemek. Evet.
0: Nasıl yapıyorsunuz?
1: Balığa getiriyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığa koyuyoruz.
0: Közlüyorsunuz. Yani böyle...
1: Közlemiyoruz aslında.
0: Şey gibi. Ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler, bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle sanki böyle yuvarlayarak böyle kavrayarak böyle aha. Şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı
1: aynen,
0: şekilde
1: aynen
0: balıkçı.
1: Yonla yapılıyor. Evet doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
0: Ama bu balık yani tamam anlaşılır yani. Balık, evet. Balık olmadan nasıl diyeyim? Limon olmadan balık olmaz.
1: Tabii ki de.
0: O var.
1: Ve bu yonla yani çok çok mükemmel oluyor.
0: Ne yani limon dışında bunun mezgüfün ne özelliği var?
1: Ne özelliği var? Bu
0: hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
1: Yani şöyle baharat olarak çok fazla koymuyoruz ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona. Yani farklı bir tadı veriyor.
0: Tamam neyle birlikte farklı ama bu sanırım bu farklı bir balığın türü.
1: Sadece şey Dicle'nin nehrinde balıkları yani şey
0: büyük
1: nehri.
0: Büyük mü küçük mü?
1: Evet büyük. Çok küçük büyük. Olmuyor.
0: Ha, küçük olmaz.
1: Aynen. Yani sadece nehri balıkları. Çok fazla bir tadı veriyor yani.
0: Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
1: Yani fark etmez.
0: Yanında ne kullanıyorsunuz?
1: Pilav olsun yani bazen şey ekmek de olsun. Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
0: balık.
1: Evet büyük bir balık.
0: Bir balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle yuvarlayarak evet. Balığı ördürüyorsunuz ya.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Közlüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
1: Aynen işte balık.
0: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan. Yani... Çok farklı. Bir yemek.
1: Çok farklı. Yani gerçekten görmedim çok farklı bir yemek aranızda. Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani bazen aramızda yani şöyle
0: bir baharat farkı.
1: Baharat farklı, tadı farklı. Evet. Aynen, ama anladım. hemen aynı yani.
0: Aynen. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek çok farklı ya da çok sevdiğin Türk kültürüne ait bir yemeği çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
1: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
0: Hepsini seviyorsun.
1: Aynen.
0: Hepsini seviyorsun.
1: Aynen. Hepsi seviyorum.
0: Ama belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu an.
1: Yok ben yani çok yiyorum ama
0: maşallah kilo almıyorum. Arkadaşlar kilo almıyor.
1: Aynen. En sevdiğim yemek burada hani şey tavuk çok farklı bir tadı var Türkiye'de.
0: Yani daha güzel.
1: Daha güzel.

0: evet, daha lezzetli.
1: Nerede yedin? Bunu çok merak ettim şu anda.
0: Her yerde yedim.
1: Tamam. Her yerde yiyorsun. Evet. Daha güzel diyorsun.
0: Çok güzel yani. Hı. Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor. Hı. Türkiye'de.
1: Burada çok çeşit. Çeşit. Evet. Kültürü çok çeşit.
0: Çeşitli bir çorbalar. Yani her gün yani yeni bir çorba. Çorbayı
1: bir tadıyor. Ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir ismi neydi? Yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe. Aynen. Çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
0: İşte yoğurt çorbası çok
1: Şiriye
0: farklı.
1: Şiriye çorbası.
0: Evet, çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim.
1: Hangisi? Yani
0: yoğurt çorbası.
1: Yoğurt.
0: Evet.
1: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
0: Yok, ben seviyorum şimdi.
1: Ben sevmiyorum.
0: Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı. Evet. Çok sevdim ben onu.
1: Buradaki tatlılar falan.
0: Tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
1: Baklava.
0: Yani başka bir
1: neyli
0: şey.
1: Neyi seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
0: Yok, fıstıklı seviyorum. Çok severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
1: çok
0: burada.
1: Çok çeşitli var ama.
0: Trileçe de çok çok
1: trileçe
0: severim.
1: Trileçe.
0: Baya bir şey yani.
1: Seviyorsun.
0: Bir, evet.
1: Maşallah. Yemekle aran maşallah.
0: Aynen. Çok her şeyi aradım. Yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
1: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum. Hı hı. Tarih hakkında yeni bir şey
1: Türkiye,
0: bulmayı. Evet, Türkiye
1: tarihi hakkında.
0: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmayı çalışıyorum.
1: Etkinliklere falan katılıyor musun?
0: Evet, tabii ki de yani.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: Ne yapıyorum mesela?
1: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun, ister misafir, uluslararası arkadaş.
0: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl... daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü hı-hı, onlar benim gibi yani sen yabancılar, hı-hı, bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
1: Ben artık yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci, misafir öğrenci, yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok. Değilim.
0: Yok, değilim. Aynen. Öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Hı-hı. Orada müthiş bir yer. Hı-hı. Gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm. Hı-hı. Çok beğendim. Manzarası da çok çok güzel. Hı-hı. Yani deniz kenarında yani müthiş bir
1: Çanakkale
0: şehir.
1: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten, manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
0: Aynen.
1: Çanakkale şehirleri zaten. Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
0: çok,
1: yani.
0: Çok güzel yani. Onun tarihinde bildikten sonra çok farklı bir şey bana geldi.
1: Aynen. Evet, etken çok farklı bakıyorsun.
0: Önemli yani. Önemli bir yer Türkler için. Çok yani. Güzel, çok güzel.
1: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
0: Tabii ki var.
1: Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela?
0: Neler, çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir kültür gelen insanlarla
1: kültürden gelen, evet, evet.
0: İnsanlarla tanışmak istiyorlar. Benim yani beni çok seviyorlar.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
1: Allah razı olsun.
0: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
1: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulun da var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
0: Tabii ki de gitar. Şimdi gitmeyi gitar başladım. Evet, onu öğrenmeye başladım.
1: Nasıl gidiyor gitar?
0: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım.
1: Evet.
0: Onu çok çalmayı severim. Yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
1: Ha, çeviri, tercüman.
0: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok hakkında.
1: Maşallah.
0: Evet.
1: Hemen maşallah. Gelecek sene de hiç olmayacak.
0: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
1: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek, yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir, yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
0: Tabii ki de yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik.
1: Hı hı.
0: Ama ben yani utanıyorum.
1: Ha,
0: aynen, gitmeye utanıyorum çok.
1: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa, hı hı, ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de, aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam, gençlik, böyle arkadaş ortamı mükemmel falan da, gidiyoruz, eğleniyoruz falan, şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan, içinden, dedikleri gibi içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu. Anadolu'ya git, oradaki ailelere ziyaret et eğer arkadaşların varsa. Kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarınla. Herkesle böyle o zaman.
0: Yok, beni, olmaz.
1: Ayıp olur. Beni ailene götür falan işte.
0: Yok, çok ayıp olur. Tamam. O zaman inşallah gideceğim.
1: İnşallah.
0: Yani yakın zamanda.
1: Yani bu benim tavsiyem. Başka ne soracağım? Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
0: Evet.
1: 5 mi? 6 mı?
0: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım. Ama kafamda çok bir, yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
1: Anladım.
0: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor.
1: Anladım.
0: Sürekli değişiyor.
1: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
0: İzmir.
1: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e
0: gittim.
1: De mi gitmek istiyorsun?
0: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
1: Mersin güzel.
0: Van.
1: Van'a
0: gitmek istiyorum.
1: Bir de güneyde güney mükemmel. Urfa, Mardin mükemmel. Orada
0: yemekler
1: harika.
0: Evet.
1: Harika harika.
0: Hatay'a gitmek çok istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Orada yemekleri çok güzel diyorlar yani.
1: Hı-hı.
0: Tüm Türkiye'ye gezmek istiyorum. Ama çok farklı yani. 81 şehir çok fazla.
1: Çok fazla.
0: Evet.
1: Ama inşallah zamanlı olur belki.
0: Evet, inşallah.
1: Peki Muhammed, hakikaten bugün seninle sohbet etmek güzel. Programımız güzel geçti, renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
0: Çok sağ olun.
1: Ama maalesef uyarı geliyor ve programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
0: Evet.
1: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için,
0: ben
1: bugün davetiye kabul
0: oldum.
1: Ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar, haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkçenin sesi.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina...

0: bala bala veya Natalya'nınki gibi gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

konuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen Tarihi konumuzun 14. bölümü

Halep bölgesinde yaşayan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasından sonra Halep ve çevresine gelerek yerleşmeye başlayan Türkmenlerin bu bölgenin tarihi gelişimine de önemli katkıları olmuştur. Hayvancılıkla geçimini temin eden ve hayat şartlarının gereği olarak konar göçer bir hayat süren Türkmenler, besledikleri çok sayıda koyun ve keçi sürüleriyle bir yandan büyük şehirlerin et, süt ve bunun yan ürünlerini karşılarken bir yandan da sanayinin ihtiyaç duyduğu yün, kıl ve deri gibi ham maddelerin karşılanmasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Türkmenlerin en mühim bölümünü teşkil eden Halep Türkmenleri arasında Harbendeli, Bahadırlı ve Peçenek gibi büyük kurumlar, Beydili, Bayat, Avşar, Kızık, Kınık ve Çepni gibi Oğuz boylarının adını taşıyan kurumlar da bulunmaktaydı. 17. yüzyılda bir bölümü yerleşik hayatı benimsediklerinden bu Türkmenler genellikle Anadolu'da Antep, Kilis, Birecik, Nizip ve Rakka tarafında, Suriye'de ise Halep ve Şam şehirlerine yerleşmişlerdi.

Halep Türkmenlerinden henüz konar göçer durumda olanlar ise harap durumda olan köyleri şenlendirmek, yerleşik olan halkın ekinlerine ve mallarına zarar vermelerinin önüne geçmek ve göçebe Arapların hakim olduğu bölgelerdeki taşkınlıkları önlemek maksadıyla 17. yüzyıl sonlarına doğru Rakka, Hama ve Humus tarafında tabi tutulmuşlardır. Fakat bu iş pek kolay olmamış, yerlerine alışamayan Türkmenler yerleştikleri mahallelerini terk ederek Anadolu'da çeşitli bölgelere dağıldıkları gibi yerleştikleri mahallelerinde kalanlar da bir taraftan çöl iklimine alışamadıklarından, bir taraftan da Arap kabilelerinin baskınlarından dolayı büyük zorluklar çekmişlerdir.

17. yüzyıl bir yandan da devlet otoritesinin eski güç ve haşmetini kaybettiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır. Celali isyanlarının sebep olduğu yıkımın yanı sıra Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılan savaşlar devletin ekonomik gücünü önemli ölçüde yıpratmış. Halep eyaletlerinde yer alan birçok köy ve kasabada bundan nasibini almıştır. Halep ve çevresinde Can Bulatoğlu, Abaza Hasan Paşa ve İpşir Paşa gibi asilerin sebep olduğu olaylar Osmanlı hükümetini bir hayli meşgul etmiştir. Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız

Vergi yükü ağırlaşan köylülerin çiftini terk ederek başka bölgelere göç etmeleri sonucunda Halep eyaletinde de birçok köy boş ve harap duruma gelmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında alınan tedbirlerle özellikle yerleştirilen insanlar felaket ve ihtiyaç vergisinden de muaf tutulmak suretiyle bunların çoğu yeniden meskun hale getirmiş. Zira köylerin boşalması, devlet gelirlerinin azalmasına ve şehirlerdeki iç huzurun bozulmasına neden olmaktaydı.

Netice itibariyle Halep şehri ve eyaleti 17. yüzyılın bütün kargaşalarına rağmen ticari ve sanayi alandaki gelişmişliğiyle imparatorluk içerisindeki seçkin yerini muhafaza etmekteydi.

düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylere. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık.

İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardım. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arabi

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Atma yevul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurt tanıyar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Menesinerem, yarasınar, bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz asak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çerçüğün toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar haver eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu, başım terse keseler, yalan demem canı uçu, dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı, düşendem kara güne bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş hebes yağlı yer sever. Bir baş vur dostum bize, bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, çerçüşten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üreğim gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, Bağda sardağın ister. Bir garip can seçende yevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne ayıydı, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Alu yetse zulmetme, bin ali giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik ömürde.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Oğuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek, Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar, doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

İki kan, aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük, zafer günüdür.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vatren ve Hollanda Savunma Bakanı Dylan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, anlaşmanın sağlık hizmetleri alanındaki işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşma kapsamında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki tecrübelerini Suriye ile paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generali Refik Ahmet Gülsüm yakalandı. Suriye İçişleri Bakanlığı devrik rejimin eski generallerinden Refik Ahmet Gülsüm'ün yakalandığını açıkladı. Gülsüm'ün 2018'de Doğu Guta'ya yönelik saldırı da dahil olmak üzere birçok askeri operasyonda görev aldığı belirtildi. Yetkililer hakkında yasal işlem başlatılması için sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

Berikten Abdi'ye PKK uyarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, Erbil'de SDG lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. El Arab

sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca petrol gelirlerinin paylaşımı ve yeni bir petrol hattı projesi de ele alındı.

Türk müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya destek veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Eren, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'da önemli projelerde yer almayı beklediklerini belirtirken, Suriye yönetiminin de yeniden yapılanma çalışmalarında Türk firmalarının aktif rol üstlenmesini istediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye Cumhuriyeti'ne geleceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni Air Force uçağının tanıtımında yaptığı açıklamada yakında Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini söyledi. Trump, yeni başkanlık uçağıyla birçok yurtdışı seyahati gerçekleştireceklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin yanı sıra yıl içinde Çin'e de gideceğini ifade etti. Açıklama, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan NATO zirvesine katılabileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan saatiyle 16:00'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmanın bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken uygulamanın kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Erdoğan ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestinin korunmasına önem verildiğini ifade etti.

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki oturuma katıldı. Bakan Güler, NATO karargahındaki aile fotoğrafı çekiminde de yer aldı. Toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla görüşen Güler, Fransa Savunma Bakanı Katrin Watren ve Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi. Güler ayrıca NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına da iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Şam'da Suriyeli mevkidaşı Musab El Ali ile görüşen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anlaşma